0: Hele Nesrin berige stram be tapırsak ki guhdare me. Kaz dibeşim tu awl bersefe bi de tu reveke.
1: Hele me ji guhdare me ev persibe mu gotu gava zaroktiya we te şewe lorika ku ya çiroka ku hay und dikarin be mere par ve bikin le ser medya jiba ker we kin hejmara me va sabe. Ami ji heye az bawarım ku e gobe bizwe bejin ku Nesrin veya çiroka le me piramı gava golbar derguşa de sakini au gomede hejan. Ve gelek işmara dugot gava gohne ki emmezim bu ji temelim bu du sali jihin ji berdavam dikir. Bu sabu az bejim ve gelek ed hişe ve jide derbas bebe. Çiroka han ji lorika şenge u penge dugot. Dugo şengamin, pengamin, dayık çuye, zozana, huari pele, kazuana, şirketiye, guhana, zu bikin, deri bekin, dayık hatiye, danam. Yani duwe dereji az bavarım kul bahsa çanda. Zozana dikir yani her de çirokeke de gava gomberi xwedi dene şîreteke ye tiştekî fêrî me dike pîramî gelek cara ji mire digot û kêfa mi jî gelekî zêde jê re dihat em ê guhê xwe bidin stranê delîl dîlan arib strana xwe ya xeyîdî me ser radyoyê we ye Roniya Eva re berdawam dike.

0: Li Kavaka Nevşehîrê frena kamyonetekî xirabû. Wesayta ku jirê derket li sê otomobîl û motosikleteke qelibî û wisa sekinî. Di qezayê de tu tişt bi tu kesî nehat. Di qezayên li Aksaray, Karaman û Osmaniyê de jî çar kes birîndar bûn.
1: Li Zozanên Berçelanê Kencole Mergê di çarçoveya hedefa Tirkiya bê terör da bi pêşengiya Serokatiya Şaxa Jinana AK Partiyê ya Heqariyê Şahiya Jinan hat li derxistin. Seroka Şaxa Jinana AK Partiyê Tuba Işık Ercan jî da gelek rêvebirên partiyê beşdarî Şahikê bûn. Di çarçoveya Şahikê da gelek bername û çalakî hatin derxistin.
2: Meşkeyandın Strangotın Ketin mileh hevu govend garantın Evder Zozanin Berçelane Yencole Mergene Serokatya Şava Jinana AK Partiye'ye Cole Merge Çarçove Hedefa Türkiye ve Terörde Cara Avel Livedere Şahya Jinanlı Darhıst
3: Berçelan yaylası geçmişte çok daha farklı şeylerle anılıyor.
0: Bere demadı gotin Zozanin Berçelan'e terör dahatın bir amrovan. Eydili van Zozanan govend dengarandın. Denge tililiyan bilinti be. Gavek beri emciketin govendi. Mekhuarna hoji khuar. Ahire meli Zozanin Berçelan'e cara avul şahiyajınan lidar hızdı.

0: جن بشتاری شاهیه بون هن کسان لبر جم جخوره گاندانین هن کس جلقادا شاهیه بشتاری چالاکیان بون
1: bu güzel dağlara, bu güzel doğaya, bu güzel...
2: Çiyayın ve deri u hazaya vire pırhoşa. Ne mümkün ki mrovan vandara nacibine. Jole mergi gelek başın. Min pırjuan haskır. Jubo mazuan tiyavan es sipasi hemu yandıkım.
0: Çalaki u bernameyin li zozanin berçelane seranseri roje devam kirin.
3: Zindana Diyarbekir, yani hapsa Diyarbekir'e pişti darbeye leşkeri ya donuz

0: 150 lire, ji bo xwendekaran 150 lire û ji bo zarokan jî belaş e.
1: Demsal havine germayı devam dike meha Temmuz'e tamaşava neşa leyli qersi heji pağıja berfe tekirim. Daliye ki çiluçya şin buna leylali ekşi liser hen rüyan 5 metre berf maya. Kurenem behevra dimenin pağıja berfe iken demsal havine tamaşa ki.
0: Lıkarsı ekibin idareye taybe, jibo vekirna riyen zozanan dıxabitin. Veki 56 metro berfali ser riyan heji nahaliyaya. Havce biku makineyen kalbi kevina nava berfi uriyan vekin. İsal lehremi berf geleki bari. Berfali ser riyen hın zozanen karsi heji nahaliyaya. Ekip jibo vekirna van riyan dıxabitin.
2: Lve dere 5-6 metre berfeye. Gerem pakij nekin ve bu khan nahale. Çendek bişunde berfanu ve lser berfa bere bibare.
0: Ciboku hayvandar biçine zozanan u hayvanin khu khudi bikin, havce biku evri verne vekirin.
3: Her yıl burada 4-5 metre.
2: Her sal lvan deran nezi 5 metreyan berfti bine. Ekip riyan vedikin u alikariyan medikin. Ku berfal ve dere ranebe, jubo hayvanin mebes cere bedes nakeve u emnikarın biçin zozanan. Pakıcıya berfal ve dere, jubo megele girenge.
0: Ev yek, dijivariya artnigari u iklima heremi nişani mirov dide.
1: Li tevahike hafte li kamuşana karsi baranake zede bari pişti barani nevala kevan u herima hançerli düzye به کلیل کن رنگو رنگو و پرپروکان خمیلین کنم بکن ام به حورا لی دیمنین وکی کارت پوستالان تماشا بکن.

0: de kurmanca o kur rehmeti
1: Ta jî girti hiçu daha wete U bu jî girti biçu daha wete
0: Kem berdaya u ser saate U kem berdaya u ser saate
1: Wi ahana nae la wehe daye U sed kurmanca o kur rehe daye
0: Şur gere da u ser abaye U şur gere da u ser abaye
1: Wi ahana nae la wehe mete Sed kurmanca o kur rehe daye
0: Aynı kutu aynı ke aynı ke aynı kutu aynı ke aynı ke
1: aynı ka ke ke yob aynı ke o aynı ka ke ke yob aynı ke
0: da ser çoge yob aynı ke da ser çoge yob aynı ke
1: bitti keve dişke yob aynı ke o da keve dişke yob aynı ke
0: aynı kutu aynı ke aynı ke aynı kutu aynı ke aynı ke